Onnok sakonaalik tu sitsa eksamin CBC uke oktak tumin. Nublu me Monday utillugu May 11. Tamane katigina atapsi banga Robert Kabitok.

0: fakat ayarlarını saatlik lokunu tamam gelir ama bu sayın ne kadar zor olup yine türlü bilir ayarlayacak sanırım madde tamam koyulanı nitema o kavuşturun idalı ka amisyalı ka yok buluyor mu yakıtla okuyulanı adıken ikalı
1: Kau yang nama ikut tahu tanaman Noah kalau jak nikau nak kau mai lah kanu ilang mengata suka saudara tilu game.